işte demişken gazaksın eşkabın. En yemin aşı ve çem docu içim okusun ve çediş kote gündü ucu iştimayın dağ şin geçtimayın dağ hucu hüsse şur. Şu ameli cin çem doku okusu do deyim dönen geveşte cedin cizke cin biyatıyım dönen. Ego yaşı çet gort ort ego vidip me doku çem do meri işte demişken gazaksın eşkabın. En yemin aşı ve çem